Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız.

yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.

Hani herkes arkadaş. Hani oyunlar sürerken. Kimse bize ihanet etmemiş. Biz kimseyi aldatmamışken. Hani biz kimseye küsmemiş. Hani hiç kimse ölmemişken. Eskiden de. Çok eskiden.

Çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşkım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 2391.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 7.35 oldu. 27 Ağustos Perşembe sabahında saatler. Parçalı ve az bulutlu bir güne uyanacağız. Öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Oradan bizi dinleyen dinleyicilerimiz ve bugün orada iş planlayanlara hatırlatmış olalım. Bugün Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli 32, Edirne ve Çanakkale 34 derece olacak.

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gram 319.95, Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat Organik Kuru Yolma Köy Tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Hasret sona erdi. 18 yılın ardından Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi playoff turu karşılaşmasında, ilk karşılaşmada 1-1 berabere kalmıştı biliyorsunuz Fenerbahçe. Deplasmanda dün akşam Lyon'la karşılaştı. Sarı lacivertliler 2-1 devirdiler Lyon'u ve 18 yıllık Devler Ligi hasretine böylelikle son vermiş oldular. Hemen hatırlatalım bu arada, Galatasaray'ın direkt katılımı sonrasında Fenerbahçe'nin de Lyon'u elemesinin ardından Şampiyonlar Ligi biletini kapmasıyla beraber 2026-2027 sezonunun lig aşamasındaki kura çekimlerinin de 27 Ağustos Perşembe akşamı, yani bu akşam gerçekleşeceğini, saat 19'da gerçekleşeceğini haber verelim, hatırlatalım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: 40'lareli organize sanayi bölgesinde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere 40'larelde ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. 27 Ağustos Perşembe sabahındayız ve 8'i 4 dakika geçiyor saatler. Duyuyorsunuz Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor. Bulunduğunuz yerde eğer sevdiğiniz şarkı radyoda çıkarsa biliyorum ki siz de birçok kişi gibi radyonuzun sesini biraz daha açıyorsunuz. Bu dakikalarda hava durumunu bir kez daha hatırlayalım. Parçalı ve az bulutlu bir güne uyandık. Perşembe günü Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli 32, Edirne ve Çanakkale 34 derece olacak.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: yere kaşı gözü yok mu?
1: Şampiyonlar Ligi'nde kuralların bu akşam çekileceğini hatırlatmıştık. Bu arada İsmail Kartal'ın da rekor kırdığını Avrupa'da hatırlatalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon engelini iki maçın sonunda aştı. Teknik direktör İsmail Kartal kulübün başında çıktığı ön eleme turlarında kayıpsız ilerlemeyi sürdürdü. Ve Avrupa kupalarında galibiyet sayısını da dün akşamki aldığı galibiyetle beraber 16'ya çıkarmış oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında 0541 549 5421.
0: Küpe FM reklam.

ÖSYM 26 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026 MEB-AGS sonuçlarının hesaplanmasında soru ağırlıklarıyla ilgili hata yapıldığını duyurdu ve erişime kapatıldı sonuçlar. ÖSYM'nin o hatanın düzeltilmesinin ardından yeniden hesaplanan sınav sonuçlarını adaylara gece yarısına doğru yeniden erişime açtığı duyuruldu.

0: Metropol FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor ve yeni saatimize de bu güzel şarkılardan bir tanesiyle ulaşalım. Mert Demir radyolarınızda yeni saatimizde günün hava durumunu bir kez daha anımsatacağız. Günaydın.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541-549-5421.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Ve saatler 9.30'a yaklaşırken bu güzel şarkılardan bir tanesi de son zamanların popüler gruplarından bir tanesi Aura'dan gelsin.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Sabah haberlerinde Perşembe günü aktaracağımız haberler sona eriyor ama günün gelişmelerini saat başlarında yayınladığımız haber bültenlerimizden dinleyebilirsiniz. Öte yandan Küpe FM'i Instagram hesabından takip etmiyorsanız eğer hemen takip edebilirsiniz. Hiç ertelemeyin, cep telefonları çıksın ve şimdi Küpe FM'i Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çünkü hem güncel haberleri paylaşıyoruz hem de eğlenceli içerikler sizlerle buluşuyor. Beğendikleriniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Çok beğendiğiniz olursa da sevdiklerinizle paylaşırsınız. Biraz sonra haberler, sonrasında Serkan sizlerle beraber olacak çok güzel bir şarkı listesiyle. Yarın sabah 7'de görüşünceye kadar hoşçakalın. Seyreden yazı bile geçmeden.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. ÖSYM 26 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026 MEP AGS sonuçlarının hesaplanmasında soru ağırlıklarıyla ilgili hata yapıldığını duyurdu. Yapılan düzeltmenin ardından yeniden hesaplanan sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 70. günü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevine inşa edilen yeni duruşma salonunda tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Edirne Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada 287 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
2: Spor.
1: Hasret sona erdi. Fenerbahçe 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi playoff turu 1-1 rövanşında. Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşılaşmıştı. Sarı lacivertler rakibini 2-1 yenerek 18 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi. İsmail Kartal Fenerbahçe ile Avrupa'da rekor kırdı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon engelini 2 maçın sonunda aştı. Teknik direktör İsmail Kartal kulübün başında çıktığı ön eleme turlarında kayıpsız ilerlemeyi sürdürdü ve Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 16'ya çıkardı. A Milli Kadın Voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4'te 4 yaptı. Almanya ise ikinci kez mağlup oldu.
2: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları haber yayına hazırlandı. Esnada 48 lira 13 kuruştan, euro 56 lira 21 kuruştan satılıyordu. Gram altının satış fiyatı 7149 lirayken çeyrek altın 11650 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli 32, Edirne ve Çanakkale 34 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. 27 Ağustos Perşembe sabahından haftanın o en tatlı virajından hepinize kocaman bir merhaba. Önümüzdeki saatler boyunca mikrofon başındayız. Ağustos'un son günlerine girerken yazın o sıcak kıpır kıpır havasını stüdyoya doldurduk. Şehrin ritmini yakalamaya, dertleri bir kenara bırakıp sadece müziğe odaklanmaya hazırsanız kulaklarınızın sesini biraz daha açın, güne harika başlayacağız. Başrollerini Eda Ece ve Buğra Gülsoy gibi yıldız isimlerin paylaştığı yakında özel bir kanalda yayınlanacak iddialı aile komedisi dizisi Tuzlu Kahve'nin jenerik müziğini hazırlayan ve seslendiren genç sanatçı Melis Fis bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor, delisin.

Takvimler Ağustos'un sonlarına yaklaşırken yeni bir güne birlikte uyanmanın mutluluğuyla açtık yayınımızı. Bu saatlerde kahveniz ve çayınız hazırsa biz de en güzel şarkıları sizler için yan yana dizdik. Haftanın sonuna bir adım kala günün stresine girmeden önce kendimize ayırdığımız o özel zamandayız. Karakteristik stemkar tarzını yansıtan hüzünlü, karanlık ve melankolik bir ayrılık hikayesini konu aldığı, uzun süredir birlikte çalıştığı prodüktör ve sanatçı Lil Orhan'la güçlerini birleştirdiği yeni düet çalışması Zamanlı'yı da tüm dijital platformlarda yayımlayan popüler sanatçı Sura İskenderli bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Chery. Küpe FM reklam.

Hafta sonuna sadece bir gün kaldı, enerjimizi yüksek tutuyoruz. Günün en hit parçaları ve en taze müzik haberleriyle yine yayındayız. Radyolarınızın ayarıyla oynamayın, günün şarkısı geliyor. Türk müziğinin efsane isimlerinden Tanju Okan'ın zamansız klasiği Kadınım şarkısını yeniden yorumlayarak dijital platformlarda dinleyicilerle buluşturan, bir süredir müzik dünyasından ve yeni üretimlerden uzak kalan ve bu güçlü cover çalışmasıyla da adından bahsettiren Yusuf Güney'e kulak veriyoruz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
1: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. ÖSYM 26 Temmuz'da gerçekleştirilen 2026 MEP AGS sonuçlarının hesaplanmasında soru ağırlıklarıyla ilgili hata yapıldığını duyurdu. Yapılan düzeltmenin ardından yeniden hesaplanan sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 70. günü İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevine inşa edilen yeni duruşma salonunda tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor. Edirne Hamza Beyli Gümrük Kapısı'nda Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta gümrük muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramada 287 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
2: Spor.
1: Hasret sona erdi. Fenerbahçe 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi playoff turu 1-1 rövanşında. Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşılaşmıştı. Sarı lacivertler rakibini 2-1 yenerek 18 yıllık Devler Ligi hasretine son verdi. İsmail Kartal Fenerbahçe ile Avrupa'da rekor kırdı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon engelini 2 maçın sonunda aştı. Teknik direktör İsmail Kartal kulübün başında çıktığı ön eleme turlarında kayıpsız ilerlemeyi sürdürdü ve Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 16'ya çıkardı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye organizasyonda 4'te 4 yaptı. Almanya ise ikinci kez mağlup oldu. Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayına hazırlandı. Esnada 48 lira 13 kuruştan euro 56 lira 21 kuruştan satılıyordu. Gram altının satış fiyatı 7149 lirayken çeyrek altın 11650 liradan satılıyor.
2: Hava durumu.
1: Bölgemizde hava bugün parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul 31, Kırklareli 32, Edirne ve Çanakkale 34 derece. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

27 Ağustos Perşembe gününden herkese kocaman bir merhaba. Haftanın sonuna doğru yaklaşırken Ağustos'un son günlerini de yavaş yavaş uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bir yanda yazın o güzel enerjisi, diğer yanda Eylül geliyor hissi. Takvim bize sonbaharın kapıda olduğunu söylüyor ama biz bugün hala yazın tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Bir Avaz Bir Saz albümünde yer verdiği A İstanbul, Feraye ve FM gibi 2026'da arka arkaya dijital dünyaya kazandırılan özel single serisinin bir parçası olarak yeniden müzik dünyasına taşıdığı büyük usta Neşet Ertaş'ın ölümsüz eseri olan Dertli Yoldaş isimli parçayı kendine has güçlü vokali ve etnik enstrümanlarla zenginleştirilmiş modern yorumuyla yeniden sunan Niren Ünsal'la şimdi nostalji zamanı.

0: FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kahvenizi ve çayınızı yanınıza aldıysanız hazırsınız demektir. Bugün de güzel müzikler, keyifli müzik haberler ve yüzünüzü biraz olsun gülümsetecek anlarla birlikteyiz. 27 Ağustos Perşembe gününe hepiniz bir kere daha hoş geldiniz. Love Stations 2026 serisinin ikinci kaydı olan ve şarkı nasıl sahibi olan ünlü müzisyen Cihan Mürtezaoğlu'nu konuk ettiği ve parçayı onunla birlikte canlı olarak yeniden yorumladığı Bir Canım isimli şarkısıyla da bugünlerde gündemde olan romantik ve lirik tarzıyla tanıdığımız Ceren Gündoğdu konuğumuz oluyor.

Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nere yerin nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hepi zor, bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama seninle gidilmesi zor, yolda kalacağız.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Ağustos'un sonuna geldik. Daha dün yaz daha yeni başladı diyorduk. Şimdi takvim bize Eylül'ün yaklaşmakta olduğunu söylüyor. Ama bugün hiçbir yere yetişmek zorunda değiliz. Önce bir nefes alalım, kahvemizi koyalım, radyonun sesini biraz açalım ve güne kendimize güzel bir alan açarak devam edelim. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşan, günler öncesinden tüm biletleri tükenen konseriyle İstanbul'u unutulmaz bir yaz gecesi yaşatan, Harbiye'nin eşsiz atmosferinde seyircisinin karşısına çıkan ve gecenin açılışını klasikleşen eserlerinden Delikanlım'la yapan, kariyeri boyunca hafızalarda yer eden şarkılarını arka arkaya seslendiren, gecenin her anında Harbiye korosuyla hep bir ağızdan şarkılarına eşlik edilen Yıldız Tilbe konuğumuz oluyor.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklıkların yarın yaklaşık 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin zor zamanlarda sergilediği sarsılmaz desteği överek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Pakistan için vazgeçilmez birer müttefik olduğunu ifade etti. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 165 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişidense haber alınamadığı bildirildi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe forması giyen Ederson, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Manchester City ile karşılaşmak istediğini söyledi. Galatasaray, uzun süredir peşinde koştuğu Milan'ın Portekizli yıldızı Leao'nun transferinde sona yaklaştı. Galatasaray, oyuncuyu bonuslar dahil 10 ila 12 milyon euro arasında bir yıllık garanti ücrete ikna ettiği öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 13 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7120 liradan, çeyrek altın 11650 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Öğlen arası geldi, temposu hiç düşmeyen ve tembellik hakkını kullananlar radyo başında buluştu. Saatler 12'yi geçti. 27 Ağustos Perşembe gününün tam ortasındayız. Öğle yemeğinde bize eşlik edenler, işe kısa bir mola verip ruhunu dinlendirenler ve yollarda olanlar. Günün ikinci yarısına çok daha yüksek bir enerjiyle geçmek için doğru frekanstasınız. Temponuzu düşürmüyoruz. Şimdi altının en çok istek alan ritimleriyle güne devam ediyoruz. Yaz turnesi kapsamında Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşan, adaya sık sık gelip gitmesinin arkasındaki özel nedeni açıklayan, sevgilisi İlker Kale'nin annesinin Kıbrıs'ta yaşadığını belirten, adayla aralarında güçlü bir gönül bağı olduğunu ifade eden, Harbiye konserlerinin ardından Ege turnesine başlayan Altınoluk sonrası önümüzdeki günlerde Çeşme, Marmaris ve Kuşadası'nda sahne alacağını, turne kapsamında tekrar Kıbrıs ve Harbiye açık hava sahnelerine döneceğini belirterek temposunu düşürmeden yola devam edeceğini söyleyen Sıla radyolarınızda.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi, uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tünaydın haftanın o en tatlı dönemeç noktası Perşembe öğleni geldi çattı. Günün yoğunluğunu arkada bırakıp öğle molasında soluklanan herkese stüdyomuzdan kucak dolusu sevgiler. Günün tam ortasında işlerin yoğunlaştığı ya da yorgunluğun hissettirdiği anlarda bir fincan kahve ve en sevdiğiniz şarkılarla yanınızdayız. Şimdi biraz ritmi arttırıyor, günün kalanını çok daha keyifli hale getirecek harika bir parçayla devam ediyoruz. Kulaklarınız bizde olsun. Müzik kariyerindeki başarılı çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 2016 yılında Özlem Ada Şahin'le hayatını birleştiren, Arya ve Zeynep Mir adında iki kız evladı bulunan ve şimdilerde üçüncü bebek sevinci yaşayan, üçüncü çocuklarını da kucağına alan ve kızlarına Mihra adına verdiklerini açıklayan Berkay bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise O Ben Olurum şarkısıyla TikTok'ta 400 bin gönderiyi aşan Kalben'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. QPFM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklıkların yarın yaklaşık 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin zor zamanlarda sergilediği sarsılmaz desteği överek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Pakistan için vazgeçilmez birer müttefik olduğunu ifade etti. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 165 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişidense haber alınamadığı bildirildi.
2: Spor.
3: Fenerbahçe forması giyen Ederson, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Manchester City ile karşılaşmak istediğini söyledi. Galatasaray, uzun süredir peşinde koştuğu Milan'ın Portekizli yıldızı Leao'nun transferinde sona yaklaştı. Galatasaray, oyuncuyu bonuslar dahil 10 ila 12 milyon euro arasında bir yıllık garanti ücrete ikna ettiği öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 13 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7120 liradan, çeyrek altın 11650 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Nasıl istem bir yaptım mı?
1: Olsun ha.
2: Gündüz yolculuğu başlıyor.
3: Oyun, ben kendime gelmeyeceğim.

Müzikal takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Oğuzhan Koç'la bugün start verdik programımıza. Burası Müzikal takınız Küpe FM ve sıradaki konuğumuz Zinet Sel olacak, şarkısı Aşkın Yenisi ile şimdi burada.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, dün gece önemli bir maç vardı. Fenerbahçe Lyon'la karşılaştı ve Lyon'u eleyerek... Doğru mu söylüyorum bu arada? Lyon mu denir? Herhalde Lyon denir. Emin değilim ama umarım doğru söylüyorumdur. Lyon'u eledi ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldım. Uzun yıllar sonra ilk kez Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmış. Tebrik edelim. Umarız başarılı olur Şampiyonlar Ligi'nde. Gündüz yolculuğumuza şimdi Emre Aydın zamanı.

0: PFM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri. Küpe FM reklam.

Nepal-Tibet sınırında çok büyük bir felaket yaşandı değerli dinleyiciler. Gerçekten korkunç görüntüler sosyal medyada karşımıza çıktı. İlk bakışta bir sel gibi göründü. Teknik olarak bilmiyorum buna sel demek doğru mu ama şimdi birazcık açıklamaya çalışayım. Şöyle, Nepal-Tibet sınırındaki yıkıcı selin nedeni sanıldığı gibi bir deprem değil, dev bir buzul çöküşüymüş. Yani ilk önce böyle haberler çıktı. Bir deprem buzulların çökmesine sebebiyet vermiş gibi anlatıldı. Ama öyle değilmiş. Yaklaşık 5200 metre yükseklikteki büyük bir buz, dağın tepesinde bir buz kütlesi var arkadaşlar. Öyle düşünün. Kar ve kaya kütlesi var ve bu kopuyor. Koptuktan sonra vadiden aşağı doğru yuvarlanıyor. Bu hareket çok güçlü ve sismometreler tarafından 5.2 büyüklüğünde deprem benzeri bir sarsıntı olarak kaydedilmiş bu kütlenin kopması. Çöküş sonucunda oluşan buz ve kaya çığı nehir yatağını tıkamış. Oradaki bir nehrin yatağını tıkamış. Daha sonra bu doğal barajın kırılmasıyla milyonlarca ton su, çamur, buz ve kaya karışımı aşağı doğru sürüklenmiş. Ortaya çıkan dev akış görüntülerde kara tsunami olarak tanımlanan yıkıcı bir sel oluşturmuş. Felaket sırasında evler, köprüler, yollar, araçlar görmüşsünüzdür videoları birçoğunuz. Ve hidroelektrik tesisleri ağır hasar görmüş. Birçoğu hasta yok olmuş gitmiş arkadaşlar. Şu ana kadar en az 168 kişi hayatını kaybetmiş. 1384 kişinin ise kayıp olduğu bildiriliyor. Uzmanlar ayrıca yukarı bölgelerde hala doğal tıkanıklıklar bulunabileceği ve bunların yeni ani sel dalgalarına yol açma riski taşıdığı belirtiliyormuş. Kısacası bu olay bir deprem kaynaklı sel değil. Devasa bir buzul çöküşünün tetiklediği çok büyük bir doğal afet olarak değerlendirilmiş. Son zamanların üzücü haberlerinden bir tanesiydim.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Bir ay tutulması haberimiz var arkadaşlar. 28 Ağustos sabahı gerçekleşecek, yani yarın sabah. Derin parçalı ay tutulması olacakmış, bu adı bu. Ayın yaklaşık %96'sı dünyanın gölgesinde kalacak ve kızıl bakır tonlarına bürünecek. Türkiye'de tutulmanın ilk evresi 04.23'te başlayacak. Asıl parçalı evre ise 05.33'ten itibaren görülebilecekmiş. Ancak ay gün doğumuna yakın batacağı için tutulmanın zirve noktası Türkiye'den izlenemeyecek. Yani anladığım kadarıyla böyle ucundan, kıyısından, köşesinden azıcık sabahın köründe böyle gün doğarken, doğmadan önce o havanın karanlık olduğu son dakikalarda azıcık dediğim gibi kıyısından, köşesinden görme şansımız olabilecekmiş gibi. Tabii o saatte kalkmayı göze alabilenler için söylüyorum ya da belki de işi dolayısıyla o saatte uyanık olacak olanlar vardır. Akıllarına gelirse şöyle bir gökyüzüne kafalarını çevirsinler. Alacakaranlık kuşağında. Öyle bir saat çünkü. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz Ceren Gündoğdu'yla beraber.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milli Savunma Bakanlığı, YPG'nin fesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. KPSS lisans giriş yerleri açıklandı. Sınava katılım sağlayacak olan memur adayları sınav yeri bilgisine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlıyor. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %45,16'ya düştü.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Juventus'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonu olarak kiralanacak olan 23 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolleri ve imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livaković'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Livaković, Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda toplam 74 kez görev aldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 13 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7120 liradan, çeyrek altın 11650 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Çok ilginç bir sosyal medya haberimiz var şimdi arkadaşlar. Twitter'la ilgili sıradaki haberimiz, ama X'le değil, Twitter'la. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Twitter adı biliyorsunuz geçmişte kaldım. X olarak değiştim. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir girişim. Operation Bluebird, Elon Musk'ın terk ettiğini iddia ettiği Twitter markasını ve logosunu yeniden canlandırmak için Twitter.now adlı yeni bir sosyal medya platformu kurdu. Evet, Twitter.now. Ben de girip baktım, merak ettim gerçekten de. O eski Twitter logosuna çok benzer. Çok benzer ama aynısı değil. Bir logoyla Twitter geri gelmiş. Şirket Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın alıp adını X olarak değiştirmesiyle Twitter ve tweet markalarının hukuken terk edilmiş sayılabileceğini savunuyor. X Corp buna karşı dava açsa da bir Amerika Birleşik Devletleri yargıcı ön değerlendirmesinde X'in bu markalar üzerindeki haklarından vazgeçmiş olabileceğini işaret etmiş. Kesin karar henüz verilmemiş. Ancak Operation Bluebird, yani Mavi Kuş Operasyonu, bu değerlendirmeyi yeterli görerek platformunu kullanıma açtı. Yani demişler ki Elon abi, sen demişler kuşu bıraktın, Twitter adını bıraktın, biz kullanacağız. Yani sen kullanmıyorsun, o senin hakkın değil. Madem bıraktın, biz devam edeceğiz o şekilde. Twitter olarak insanlara o mavi kuşu, o logoyu, o mavi beyaz konsepti sunacağız. Böyle bir sosyal medya platformu kurmuşlar. Siz de girip bakabilirsiniz. Çok ilginç gerçekten. Bu arada ana sayfalarında da şu yazıyor: Mavi Kuş geri döndü ve bu kez sizin için. Bir zamanlar tüm dünyanın konuşmak için geldiği bir yer vardı. Dünyanın en zengin adamı onu satın aldı ve bozdu. Biz Twitter'ı geri almak için çalışan küçük bir ekibiz. Güven üzerine yeniden inşa ediyoruz diye böyle buna benzer bir yazı var. Günün ilginç sosyal medya haberlerinden bir tanesiydi.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde iki takım temsil edecek biliyorsunuz, Galatasaray ve Fenerbahçe değerli dinleyiciler. Ve bugün kura çekimleri varmış. Monaco'da saat 19'da çekilecek kura ile belli olacakmış rakiplerimiz. İki Türk takımı da 3. torbada yer alacak ve lig aşamasında toplam 8 farklı rakiple karşılaşacakmış. Kura çekimi UEFA TV'den canlı yayınlanacakmış. Umarız makul bir kura çekimi olur. Dişimize göre rakipler çıkar ve başarılı sonuçlar elde eder hem Galatasaray hem Fenerbahçe diyelim. Küpe FM'desiniz, gündüz yolculuğumuzda şimdi konuğumuz Doğukan Medetoğlu.

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize turist çayı 1000 gram 319.95, yudum ayçiçek yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat organik kuru yolma köy tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Çeri. Küpe FM reklam.

Küpa FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Yıllar yıllar sonra bir kez daha popüler hale gelen, viral hale gelen bir şarkı var karşımızda arkadaşlar. En son böyle geçmişten bir şarkı, Emir'in bir şarkısı, Makine şarkısı popüler olmuştu. Listelere girmişti dijital platformlarda. Şimdi son birkaç gündür de Candan Erçetin'in Gamsız Hayat şarkısı popüler oldu. Viral hale geldi. Spotify'da, iTunes'ta, dijital platformlarda, sosyal medyada sürekli karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda en çok şazamlanan şarkılardan bir tanesi olmuş. Böyle hani durup dururken ta geçmişten, yıllar yıllar öncesinden böyle viral hale gelen şarkıların hikayesi nedir? Neden viral hale geliyorlar? Ne oluyor? Kim çekip çıkarıyor da böyle tekrar bir popülerite kazanıyor? Açıkçası bilmiyorum. Herhalde her şarkının kendine özel bir hikayesi vardır. İşte bir dizide kullanılıyordur belki, birden patlıyordur şarkı. Ya da bir sosyal medya uygulamasında kullanıcının biri mesela, popüler bir kullanıcı bir video çekiyordur o şarkıyla ilgili. Çok paylaşılıyordur bir şekilde. Kazak söküğü gibi geliyordur gerisi. Her şarkının kendine has bir hikayesi vardır herhalde. Tekrar viral olma hikayesi. Bu şarkının nedir bilmiyorum açıkçası. Ama bir şekilde viral hale geldi son günlerde. İşte Candan Erçetin ve Gamsız Hayat şimdi sizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya Anabayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir ortak çalışmaydı. Lesyo, Astral ve Aslar ortak çalışması. Yenildiğim tek savaştın bizlerleydi. Gündüz yolculuğumuzu şimdi noktalayacağız. Güzel bir Emre Altuğ şarkısı. Yeni fark ettim, bugünün son şarkımız olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.
1: O eve, o boş yatağa nasıl yatarım? Kaybeder.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklıkların yarın yaklaşık 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin zor zamanlarda sergilediği sarsılmaz desteği överek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Pakistan için vazgeçilmez birer müttefik olduğunu ifade etti. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 165 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişidense haber alınamadığı bildirildi. Fenerbahçe forması giyen Ederson, Lyon maçının ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Manchester City ile karşılaşmak istediğini söyledi. Galatasaray, uzun süredir peşinde koştuğu Milan'ın Portekizli yıldızı Leao'nun transferinde sona yaklaştı. Galatasaray, oyuncuyu bonuslar dahil 10 ila 12 milyon euro arasında bir yıllık garanti ücrete ikna ettiği öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 13 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7120 liradan, çeyrek altın 11650 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Tüpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil pamuk üretim ekibini büyütüyor. Lüleburgaz fabrikamızda 3 vardiyalı sistemde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Milli Savunma Bakanlığı, YPG'nin fesinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olduğunu bildirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. KPSS lisans giriş yerleri açıklandı. Sınava katılım sağlayacak olan memur adayları sınav yeri bilgisine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlıyor. İstanbul'un barajlarının doluluk oranı düşmeye devam ediyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %45,16'ya düştü.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Juventus'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanacak olan 23 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolleri ve imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livaković'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Livaković, Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda toplam 74 kez görev aldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 13 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7.120 liradan, çeyrek altın 11.650 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 31, Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Etti. Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Vay kine vay haline.
1: Bir reklam.
2: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani tanımazsam dön.

0: hikayesi.
1: Küpe FM reklam.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklıkların yarın yaklaşık 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin zor zamanlarda sergilediği sarsılmaz desteği överek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Pakistan için vazgeçilmez birer müttefik olduğunu ifade etti. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 165 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişidense haber alınamadığı bildirildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Juventus'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanacak olan 23 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolleri ve imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray, uzun süredir peşinde koştuğu Milan'ın Portekizli yıldızı Leao'nun transferinde sona yaklaştı. Galatasaray, oyuncuyu bonuslar dahil 10 ila 12 milyon euro arasında bir yıllık garanti ücrete ikna ettiği öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 13 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7120 liradan, çeyrek altın 11650 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

27 Ağustos 2026 Perşembe gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Küpe FM'de hoş geldiniz eve dönüş yolculuğunda. Türk pop müziğinin en iyilerini sizler için çalacağız ve harika bir Perşembe akşamına ilerlemeye başlıyoruz. Pinhani, radyonuz Küpe FM'de. Keyifli akşamlar.

0: Alp FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr. 0282 502 7072 0507 745 1410.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
9: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
10: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
11: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam. Küp FM.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Motorinin litresine ortalama 5 lira 30 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP kurumsal kimliği içinde siyaset yapmaya karar verdi ve partide kalıyor açıklamasını yalanladı. Yurt genelinde yarından itibaren kuzeyden başlayarak yağışlı ve daha serin hava etkili olacak. Sıcaklıkların yarın yaklaşık 4-5 derece düşmesi bekleniyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin zor zamanlarda sergilediği sarsılmaz desteği överek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Pakistan için vazgeçilmez birer müttefik olduğunu ifade etti. Nepal ile Çin'in Tibet bölgesi arasındaki sınır hattını vuran sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor. En az 165 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişidense haber alınamadığı bildirildi.
2: Spor.
3: Beşiktaş, Juventus'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti ile anlaşma sağladı. Satın alma opsiyonlu olarak kiralanacak olan 23 yaşındaki futbolcunun bugün sağlık kontrolleri ve imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Galatasaray, uzun süredir peşinde koştuğu Milan'ın Portekizli yıldızı Leao'nun transferinde sona yaklaştı. Galatasaray, oyuncuyu bonuslar dahil 10 ila 12 milyon euro arasında bir yıllık garanti ücrete ikna ettiği öne sürüldü.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları haber yayını hazırlandığı esnada 48 lira 13 kuruş, 1 euro 56 lira 21 kuruş, gram altın 7120 liradan, çeyrek altın 11650 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Hoşça kalın.

Kupa FM frekanslarında yüz yüzeyken konuşuruz da ilerlemeye devam edeceğiz. Ölsem Yeridir adını verdiği şarkısıyla radyonuz Kupa FM'de keyifli akşamlar Türkiye.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM reklam.

Herkese keyifli akşamlar. Harika bir yaz akşamına ilerlediğimiz güzel bir Ağustos günündeyiz. Nazan Öncel şimdi radyonuzda. Yıllar sonra bu şarkıyı seslendirmeyi tercih etti Nazan Öncel. Bir zamanlar Türk pop müziğinin sevilen yıldızı Gökhan Özen'den de dinlemiştik. Bu şarkıyı ona vermişti Nazan Öncel. Şimdi de sahibinin sesinden dinlemeye başlıyoruz Küpe FM'de. Benim için ne yapardın radyonuzda?

0: Ne görecek acaba?
1: Bir reklam.
2: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
9: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Keyifli akşamlar diliyorum. Zakkum ve Teoman saat 3'le burada olacak. Ben Mehmet Ali sizlerleydim sevgili dinleyiciler. Yarın saat 17'de yeniden buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve haftanın dördüncü günündeyiz. Ay haftanın o günü bugünü derken zaman yine hızla geçiyor. Vallahi haftaya Eylül ayına girmiş olacağız. Benim en sevdiğim ay biliyorsunuz. Harika bir şey. Harika bir ay. Sonbaharın başlangıcı. Eylül, Ekim, Kasım en sevdiğim aylar başlıyor. Doğum günü ayım falandı derken Eylül severlerle de yine burada kısmetse inşallah o günlerde de buluşacağız. Ama gün bugün hala Ağustos ayındayız. Güzel bir perşembe akşamı güne veda da başladı. Magazindi, müzikti, şuydu buydu, yine birçok şeyden bahsedeceğiz ve başlıyoruz.

0: BPFM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
7: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
8: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

Emircan İrek geçmiş geçmişte diyecek şimdi. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda deri kıyafetleriyle dikkat çekti diyorlar. İşte sonbahara bir selamdır deri kıyafetler artık. Ayrıca da haber olsun diye böyle bir şey demişler. Neden dikkat çeksin? Sonuç itibariyle adam sahnede zaten. Harbiye'de biliyorsunuz şarkıcıların er meydanı. Oraya çıkacaklar, en güzel şekilde sahnelerini tamamlayacaklar. Annesi de o gece yanındaymış. Ve annesi Aysel İrek, benim gelin kriterim yok, ne getirirse kabulüm demiş. Vallahi ne güzel söylemiş. Demek ki kadına da hemen bu soruyu sordular haliyle. O da ne yapsın, bu cevabı vermiş. Çünkü soru yazmıyor, direkt bunu söylemiş gibi duruyor ama mutlaka onu sormuşlardır. Ne soracaklar zaten. Ve işte Emircan İrek'le devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Geçen gün Demet Şener'in bir açıklaması vardı. Eski manken biliyorsunuz İbrahim Kutluay ile evliydi. Sonra ayrıldılar bir aldatma olayı sonrasında. Hadi size şöyle bir dedikodu vereyim bilmeyenler varsa. Geçen günde tekrar birlikte bir tatile gittiler ama çocukları için gitmişler bu tatile. Demet Şener hemen sonrasında şu açıklamayı yapıyor. Bizi bir araya getirmek için Türkiye tek yürek oldu. Ama ne yazık ki biz ilişkimize anne baba olarak devam ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Hani böyle ana akım medyada her program yapan 80 küsur milyon bizi izliyor der ya. Demet Şener de öyle bir havaya girmiş. Magazin basını soruyor işte barışacak mısınız falan diye. Türkiye tek yürek oldu demiş. Evet gerçekten de. Sabahlara kadar uyumuyoruz. Ne bileyim günlerdir böyle uykusuzuz düşünüyoruz acaba barışacaklar mı diye. Başka hiçbir derdimiz yokmuş gibi. Herkes çok alem. Ve işte erkekler de yanarla devam ediyoruz.

0: yatacağız şimdi. Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerini

0: Uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarına bekliyoruz.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Melek Mosso'dan Bir Hayatım Kaymış dinleyelim. Bu arada Melek Mosso da evlendi, boşandı biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda. Ve İspanyol sevgilisiyle spor salonundaymış geçen gün. Çok güzel gözüküyorlar çift olarak. İspanyol sevgilisinin ismi de adeta filmlerdeki İspanyol sevgililer gibi. José Miguel González Iglesias. İglesiaslarla bir akrabalığı yoktur herhalde. Vallahi çok hoş gözüküyorlar. Mutluluklar diliyoruz kendilerine. Biz tabii ki magazinciler gibi hemen demeyeceğiz acaba evlilik ne zaman diye. Evlilik de olursa Melek Mosso'nun soyadı o zaman ne olacak? Melek Mosso González Iglesias. Güzel ama. Bayağı cool duruyor. Ve işte Melek Mosso ile devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe FM.
8: Yaşar ve Hep Böyle Kal var sırada. Tarı şarkılarından, çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. Efendim bu arada hemen sizlere hatırlatmak istiyorum. Bizleri Instagram'da takip edebilirsiniz. Efendim Instagram'daki takip listenizi Küpe FM'e ekleyin ve bizlerden, radyonuzdan, programlardan, her şeyden ama her şeyden haberdar olun diyorum. Aynı zamanda www.küpefm.com.tr'de tüm akıllı cihazlarınıza kaydedebileceğiniz o güzel adres ve Tarü şarkıları gerçekten de Türkçe pop müziğe katılmış en güzel değerler. Onlardan bir tanesi de Türkçe pop müziğin yine en değerli seslerinden biri Yaşar'dan. Hep Böyle Kal bizlerle.

Bengü dur nereye desin? Ben de size en bencil 3 burcu açıklayayım. Arada astroloji haberleri veriyorum ya. Efendim birinci sırada oğlak varmış ya. Evet, oğlaklar hedefleri için, kariyeri için herkesi harcayabilirlermiş. İnsanları basamak olarak kullanmaktan çekinmez. İşine yaramadığın zaman seni silebilirler. Gerçi zamanımızda burcuna bakmaksızın böyle insanlar var. Aslanlar ikinci sırada egosunu ve görülme ihtiyacını karşılamak için konunun kendi üstüne gelmesini bekler. Kendisi konu değilse ortamı zehir edebilir diyorlar. Buna da inanabiliriz. Koçlar var. Üçüncü sırada koçlarda bencillik aslında inattan doğuyormuş. Evet, koçlar için böyleymiş. Kendi istedikleri olsun diye inat edip başkalarının düşüncesini ve kalbini umursamayabilirlermiş. Bunu kötü niyetle yapmazlarmış. Ay şimdilerde de hep o bahane var ya. Yani o an öyle geldi, kötü niyetle yapmadım falan gibi. Ama öyle bir şey yok. Düşünmek lazım biraz. Hele ki belli yaşların üzerindeysek diyor. Sözü her zamanki gibi efendim müziğe bırakıyorum.

0: Tepe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

Çatma Yarim dinleyelim mi Rain Man'den? Gerçekten sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Geçen gün birisi şöyle bir şey yazmış. Aşk acısı çektiği dönem güzel şarkılar yapıyordu. Sonra bir evlendi. Yok efendim renklensin, yok efendim çatma yarim. Düğün playlisti gibi takılıyor demiş Rain Man için. Gerçekten çok komik. Ama nihayetinde bu şarkıları da çok sevildi yani. Evlendi diye bitecek hali yok. Tamam evet, belli dönemlerde daha yaratıcı olabiliyor insanlar. Bunu geçmiş zamandaki yazarlar için de, usta yazarlar için de gördük. Şimdilerde görüyoruz, çok fazla onlardan da bir şey çıkmıyor ama bu yorum çok komik olmuş. O zaman bunun üzerine bir Rain Man çatma yarim dinleyelim.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Ajda Pekkan'la ve Manifest'le hileliyle devam ediyoruz. Gerçekten müthiş şarkı. Bayılıyorum ben bu şarkıya. Ajda Pekkan da biliyorsunuz Manifest'in müdürüyüm demişti. Çok da iyi yaptı. Yaşının en ama en harikalarından bir tanesi. Sahnede hala parlamaya devam ediyor. Ve bence hala sahnelerin en iyi giyinen kadını Ajda Pekkan. Ve tabii ki Manifest'te son dönemlerin en çok konuşulan grubu. Şüphesiz herkes onlardan bahsediyor. Ve belli ki daha uzun bir süre bahsetmeye devam edecek. Ve işte Hileli sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam haftanın son iş gününde yine aynı saatte burada güne vedada sizlerleyim. Hoşça kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

ya.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, yemeklerden sonra kan şekerinde yaşanan ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğini ortaya koydu. Liverpool Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü geniş kapsamlı bir çalışma, yemeklerden sonra kan şekerinde görülen ani yükselmelerin Alzheimer hastalığı riskini artırabileceğine işaret ediyor. Bulgular, uzun vadeli beyin sağlığı açısından yemek sonrası kan şekeri kontrolünün önemine dikkat çekiyor. Daha önce yapılan çok sayıda araştırma, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve insülin direnci gibi metabolik sorunların beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Bu durumların bilişsel gerileme ve farklı demans türleriyle ilişkili olduğu biliniyor. Ancak kan şekeri düzensizliklerinin bu beyin değişikliklerine nasıl yol açtığı net biçimde açıklanmamıştı. Bu ilişkiyi daha ayrıntılı incelemek isteyen araştırma ekibi veri tabanında yer alan 40-69 yaş aralığındaki 350 binden fazla kişinin genetik ve sağlık verilerini analiz etti. Çalışmada açlık kan şekeri düzeyleri, insülin seviyeleri ve yemeklerden 2 saat sonra ölçülen kan şekerleri değerleri mercek altına alındı. Analiz sonuçları yemek sonrası kan şekeri düzeyi yüksek olan bireylerde Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin %69 daha fazla olduğunu gösterdi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
5: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe FM. Feel your

Küpe FM'den herkese iyi akşamlar. Günün yorgunluğunu bir kenara bıraktıysanız, Perşembe akşamının keyfini birlikte çıkarmaya hazır olun. Nazlı Gece Mesaisi başlıyor.

Süper FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye devam edenlere kolaylıklar, bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan gruplarından Manifest var. Ama ilk önce Küpe FM hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Feride Hilal Akın'ın yeni şarkısı Rüzgar'ın Kızı yarın müzikseverleriyle buluşacak. Ben şarkıyı şimdiden çok merak ettim. Bakalım bu şarkı listelerde nasıl bir rüzgar estirecek?

Şimdi size Sakiler'den üzücü bir haberim var. Dünyadan Uzak şarkısıyla büyük başarı yakalayan grubun yol ayrımına geldiği açıklandı. Sevenler için gerçekten üzücü. Ben de çok üzüldüm. Umarım bu ayrılık herkes için güzel başlangıçlara vesile olur.

Hadise'den dünya çapında güzel bir haber var. Ara Beni şarkısı albümündeki iki farklı versiyonuyla bu hafta dünyanın en çok dinlenen şarkıları arasına girmeye başardı. Şarkı zaten çok seviliyordu, şimdi dünyada Ara Beni diyor.

Göksel'den bir şarkı çalacağım size. Uzakta olanlar, yarım kalanlar, akılda kalanlar. Neyse, şarkıyla ilgili yeterince ipucu verdiğimi düşünüyorum. Daha fazla dağıtmadan şarkıya geçelim. Radyolarınızın sesini açmayı unutmayın.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

yarım kaldı. Ateşlerinde hicranım, yandım kavruldum, hüzünün denizinde kaybolup.